Vici ise davrundebi Art savsullar adga Nacno kuche sakhles